0: FM yine sürmek yevmek.
1: Nicolo Paganini, Kaprisner, Solojutaki Hamar, Opus Mekşerkits, Katarume Michael Rabinem.